0: Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
0: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
3: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
5: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
11: Юфлет Зари и Турция.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
14: Да, Турция غاگ رادیو ده.
15: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایانه.
16: Petersia Radio Sadburi Türkiye Skma.
17: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radio Voce Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
6: Evo İfonetis Türkiye.
15: Ovdi Radio Glas Türkiye.
18: Gider Radio Amuriye Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
20: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
21: Este Radio Voz de Türkiye.
22: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboruva glasot na Türkiye.
23: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
24: It Türkiye Hangya Radyoya.
15: Ovdi Radio Glas Türkiye.
25: Türkiye Ünü Radyosu.
15: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Dereti Uğurcu'nun örmetlik klasmalları. Bu kıtım senet biktimiz, kırındaş devlet Özbekistan boludu. Bu hikaye, azgın ziyalinin küçük bir ömek kurgan adetteki bir kündün başlandı. Şu günü çizilgan uruk, vaktin ötüşü bilen, Türkistan'ın en yıldızlık sahnelerden birine aylandı. Bugün sizlere bu sahnenin kandak meydana gelip, kandak tarihi kıyallıkını sözlep birimiz. Ondak da dikkatinle anlatışımızda bolsun. ...1913 yılı Taşkent'te Turan namlık bir ümek kuruldu. Onu kurgucu cezici Ziyali Abdullah Oluni idi. Onun yanında Münevver Kari Abdüreşit Hanı'a okşaş kulluk uçulamı bağıydı. Bu Türkistan'ın tinci milli tiyatro ümkiydi. 1914 yılı 27. fevral günü Taşkent'teki Kolezi binası Ademgülük toldu. Sahnede Mahmud Hoca Behbudi yazgan Padarköş yani Atıqatlı namlı eser bağıydı. Nadan bir beyvetçinin mağrıbkı ehmiyet bəmgellik sebebinin oğulunu bir katlı qaylandırıp koyğallıqı dek bir hikaye. Baş rolünü Elavni'nin üzü aldı. Rejissorluk orunduğu da Azerbaycanlıq senetkar Ali Eskar Eskarı oldurdu. O keçi sahne fakat bir tiyatr gülemez, belki bir konsert ve külkülük bir körünüşküm sahne oldu. Bu tuncu uçkun yılla ötken sıra ulğaydı. Toy, bəxsiz küyüğül, adukatlıq asammı, məzluma xatunga oxşaş tiyatrla bir-birləb repertuarğa qoşuldu. Azerbaycanlıq sənətkarlarının Taşkent qıyğan ziyarətleri iki xalqın səhnələrini bir-birə yaxınlaşdırdı. 1917 yildəki çoğ inqilabdan keyin bu kiçik ümək bir dövlət tiyatrına aylanğan idi. Şunudan bir qanç yıl ötüb Taşkentte Karl Marx ümeki namlıq yeni bir ümek sahne çıkıdı. Rejissor Mannun Uygur mu bu yıllarda bir Özbek drama teatrı kurup yaş talant igelerini özgü çelip kıladı. Ümek 10 yıl devamında sevir taqat bilen yoğuna pişpitildi. 1929 yılı bu toplanma resmi bir çoğun uyuşma astıgıcım buldu. Devletlik Özbek drama teatrı barlıq ikiledi. 2 yıldınkin, yani 1931 yılı tiyatr Taşkent'te özünün daimlik makanı gibi buldu. Ve büyük şair Hemze'nin ismi bilen atılışı başlaydı. 1933 yılı gelgende tiyatrga akademik nam berildi. 20. asırının oturları gelgende sahne zor bir özgürlük yüzündü. Tiyatrla devlet tarafından kollab kuvvetlendiğin buldu. Bu kollaş teknikilik terakkiyat ve kadir yetiştiriş cihette mühim bir asas yartıdı. 1945 yılı Taşkent'te bir tiyatr institutu kuruldu. Bu yer kelgüsü evlat senetkarla yetişip çıkan asaslık merkezge aylanıdı. İkinci Dünya Urşu yıllarda nurgulluğun artistler ve rejissorlar aldın kısap ketidi. Şundak dümü sahne takılıp kalmaslık için küreş kılıdı. Bu müşkül mezgilde rejissor Mannun Uygur'un ecir bilen Özbek Milli Tiyatr İstitikisi'nin uvulu silinidi. Ama devletinin himayesi yeni bir tarafından bedel talep kılattı. İctimai ve siyasi kontrol, icadiyet erkinlikine çeklimine koyuldu. Manım şundak bir muhitte 1976 yılı Taşkent'te özgücü bir teşebbüs barlık kilidi. İlham Tiyatrı. Kurgucusu Markes Gaydamak idi. Bu tiyatr Sovet İttifakı'daki tuncu müstakil sahne buluş alaylıkı gibi bulup, resmi sızıklığın sırtında cimcit bir karşılık ve başkaçı bir medeniyet uvusudek faaliyet kılıdı. 1991 yılı Özbekistan müstakillik erişkendinkin sahne mu yeni bir nefeske erişiydi. Tiyatrla milli kimlikini kaydedin baykaydı. Repertuarlarda Özbek tarihi ve medeniyetine ait eserle aldın kurungu ötüdü. Sahneleştirilgen oyunlarının tili bağın sırı özbekçilişidi. Kanuni ordu yenilenidi. Meblağ sistemisi terakki kıldırılıdı. Repertuar siyaseti erkillişidi. Nihayet 2001 yılı 21. sentyabrda prezidentlik permanı bilen tiyatr bugünkü namını alıdı. Özbek Milli Akademik Drama Tiyatrı. Bugünkü günde bu sahne hem klasik eserlerini hem öz tuprağının eserlerini okşaşlı kumulu koyup körünlerle yüz görüştürmekte.
Шиллернің «Мәккарлық ва мұхаббет», Гүгілнің «Текшіргіче әмәлдар», Шекспірнің «Хамлет» ва «Отиллос» қатарлықла дүния классик әсерлер қатардың талланмақта. Шыны мұлен бірге Фәрхат ва Шеринге оқшаш өз халқының икайлерімі сәхні келіп чықылмақта. Залдыке 540 орындық, әр кетсі қайтадын бұ ұчыршықы күвах болмақта. Бұ еңі дәвірге әгішіп, сәхнімі техники білен тонышты. Рақамлық йорытуш, көп қатламлық лайиялары әмділікті ұйылланың бір бачысыға айланды. Яш әвлатлағы қартылған театрла нөветтікі іждімайы мәсілләні йортып бердіған еңі қаламлі репертуар қошылды. Сәхне дөлет чигралдым малқып, Германия, Франция, Русия қатарлық дөлетләді өткізілген театр қойыш сәперлер арқылық өзбек сәнетінің әвазіні дүнияға аңлатты. Азғын зиялейнің 1914 жыл чашқан кичіккені ұрықы бүгінкі күнде елгізі чұңқұр бір чынарға айланды. Сәхне өтмішнің мирасыны өз үсті келіш білен бірге кәлгісі мұ ішіклеріні кән ішіні дауымнаштумақта. ТРТ ұйғыршының өрметлік қыласмәлілері бүгін біз сәхнеді бұқылаған ұрықның Яны Өзбек Милли Академик Драма Театрының Азғыны Зиялийның арзусы білен башланған мұсапсыг шайт болдық. Бір ұрық білен башланған бұл сәхне нұрғы әджер вә зор сәвір тақат білен бүгінкі күллеге етіп келді. Бірақ күні елуңыз қеріндаш дөрет Әзбекистанғы шүшіп қаса, бұл тарихи сәхнінің ішіклерден ішкерге қадем бізшіңізді үміт қылымыз. Кейінгі программымызды көрішкіше аман болуңла, хайр хош.

Assalomu alaykum, TRT Uyghurchining hurmatli ixlosmandlari. Safarnoma nomli programmamizning yangi bo'lim bilan hammanglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Sayron. Sharqiy Janubiy Anadoloning o'zgacha jo'g'rafiyasi davomlashayotgan safar hikoyamda bu qatim men G'aziantepdan Qahramonmarashqa, u yerdan Adiyamonga bordim. Har bir shaharda balkim birli kun turgan bo'lsammi, lekin orqamda iz qoldirgan hikoyalarni qalbimda uchmas aslimilarni yig'dim. Agar tayyor bo'lsangiz, bu qadimiy zaminda o'tmishning sadosiga, madaniyatning izlariga birlikda quloq solaylik. G'aziantepning rangdor ko'chalarini, ziri do'ri firoqlarini, miskarlarning bo'lg'i sadolarini orqamda qoldirib, shimolga, ya'ni Qahramonmarashga qarab yo'lga chiqdim. Yo'l bo'yi to'rus tog'larining salqin shamoli, itizlar arsidan bosh ko'targan bug'doy bashoqlarining lapildishi menga hamroh bo'ldi. Shaharga yetib borganimda ko'z yetkisiz sozilgan ko'ni tosh uylar, ko'chalarda yangragan dumbaq sunay sadolari va marojna ustilarining chaqchaq aralash chaqiriqlari meni kutib oldi. Hamma yerdan tarix burab turgan ko'chalarda mangdim. Ulu jamoaning salmoq jimjitligida duo qildim. Taş medresenin egmi şekilli koylusu da ötmüşünün izlerini izledim. Qahramonmarashning en meşhur tarihi yadigarlığı Qahramonmarash kalesidir. Şehir merkezine yerleşken bu kale Rim devrinin ulları üstüge kurulgan bulup, tarihi ve simvollu kımmeti bilen közgü görünüp durdu. Marash kalesinin sipillerine çıkkınımda aygımının astedeki şehir xuddi bir tarih kitabı dek aldımı geçildi. Taş damla, əsrlərinin

son defa bu gece. Dönmek yok artık, yeniden geriye. Gidiyorum demek kolay.

Hörmetlik radyo anlıgıçılar. Bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Etiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programlar. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: No breaks for the next 10 minutes on the Voice of Türkiye Radio. First, Sertab Erener with Olsun, then Demet Akalın with Aşk Laftan Anlamaz Ki.
1: Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al. Mevsimler zaten benim.

0: Deep Player Türkiye'nin tetiği radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
4: Oldi Radyo Glas Türkiye.
5: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
6: İni Adala Radyo Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
8: Este radio voz da Turkiye.
9: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
12: It Turkiye hongia radio ya.
4: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye ünü radiosu.
4: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Eter Şia Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
1: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
2: Ayç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turquía no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turquía.
2: Efir de Turquía ovoz radio.
15: It Turquía hongia radio ya.
8: Oldu radio glas Turquía.
16: Turquía ünü radiosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

Ben ölmeden önce bir sürü dostum vardı. Ben ölmeden önce bir sürü düşüm vardı. Ben ölmeden önce bir sürü aşkım oldu. Ben ölmeden önce bir sürü hatam oldu.

Dün seni aradım Kalamış'ta, sokak sokak. Ne kadar cadde varsa bizi tanıyan sordum. Yoktun. Güneşin batışını seyrettim.

Lakin hayat fışkırır damarlarımızdan onca şeye rağmen. Doyasıya, ölesiye. Ve biz bir yandan yüzü kızaran insan, hayvan gibi atlarız avımızın üstüne. Hem katil, hem kurban.

gözlüğüm dizleri üstüne çökmüş. Kapaklanınca sevda yoluna bir doğuş yaratıldı çırılçıplak. Ve sen, ve sen ay yüzüm.

Hormatly dinleyijiler, ilki habarlar bilen tanış edýäs. Öňüňden habarlaryň gysgaça mazmuny. Prezident Erdoğan Husi goşunlarynyň Riyad howa merkezine uran hüjümini ýazgardy. BMG'nin global gariplik indeksi ilkinci gedek yokorladı. Hormatly dinleyijiler, indi şu we beýlek habarlaryň doly mazmununy dikkatiňize getirýäs. Türkiye Respublikasının Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Erriya şehrindäki Şahalet Halkara Hova Menzilinä Husi goşunlar tarapından gurulan we adam pidalaryna sebäp bolan hüjümleri ýazgardy. Ministrler kabinetiniň duşanbe günü geçirilen mejlisinden soň çykyş eden Erdoğan, Sultanla Umra ziyaratyny edýänler bilen belelikde helak bolanlaryň maşgalalaryna gynanç bildirdi. Kanuny hem de insanperwerlik ýörelgelerine äsgermezçilik eden bu hücumlarda Türkiye'nin Saud Arabistan'ını kurlayan nıgınlıktan Erdoğan, çakmışık zoologlarının Livan'dan Yemen'i ve İran'a çenli giyineye nıgını ünsü çekti hem de sevitte parahatçılığı ve durnukluluğu üpçün etme üçün tağalla etmeye çağırdı. Saud Arabistan'ı hücumlardan son

Yani Hicaz bolsa başga bir iklimi getirýär. Hicazyň owadynda ýat ýurdy ýaşaýşyň, kuýseň we çoň hatratyň howat bar. Emma bu diňe garan hatrat däldir. Onuň içinde ýolaçylyk, uzaklyk we gowuşmak arzuw hem bar. Şonuň üçin Hicaz adamyň içinde hem aýrylyk duýgusyny, hem de uzaklarda galan bir ýere bolan kuýseňi oýuryp biler. Sege hat içe öwlen bir gapyny açýar. Onun owadyna giddenlik, pikir we çuňluk duýýar. Edil adam merkeniň aratynan çekilip, öz içki dünýäsine tarap ýüreýän ýaly. Segahyň duýgusy ýokary setden aýdylmaýan adamyň öz üçin götürýän bir siri ýatda diýär. Hüseýni bolsa hat ýagty duýgu dünýäsine ýakynlaşýar. Däp bolan makam düşünjesine ol söýgü, rahatlyk we içkinlik ýaly duýgular bilen baglaşdyrýar. Hüseýnini dinläniňde adamın içinde yumşak bir giňişlik, yeňillik duýgusy döräp biler. Edil uzak ýolaçylykdan soň salkyn suwa ýetinýäli. Nihabent bolsa onuň owadyna nädik bir hatrat bar. Ol ne bütünlüý garanky, ne de bütünlüý ýagtdyr. Geçmiş hakda oýlanyňda duýulýan şol inçe ýürek tarsyny ýatda diýär. Geçmişi ýada talýar, ýöne adamy diňe geçmişiň içinde goýmaýar. Bu makamların her biri Anadolu öz oluşu mani qatdaqlarına ey olubdur. Emma makam medeniyeti dini Anadolu ile çeklenmeyer. Azerbaycan'a taraf uzanımızda muqam dəvilen yüz ve yüz bolyarız. Bu yerde rast, şur, segah, şaharkah, bayati, şirat, şüşter ve humayun yali muqamlar hem bir saat kuruluşlarla dəl, eysam, beyan edýän ruhy ýadalar bilen hem dinleýijä dürli täsirleri ýetirýär. Rahat mukamy hat diň agramly we mertebeli häsiýete ýa bolsa, şuur öz ýyllygy we lirizm bilen adam tetine ýakynlaşýar. Sege hat çuň we içgin beýan ediş ýolyny döredýär. Çaharga hat güýçli we hereketde gurulýan tolgunma hem de dinamika duýgusyny öňe çykaryar. Bayat-ı şirat olsa, hatıratlı ve oylanmağa iteriyen atmosfera sülen adamı öz içki dünyasına tarap çekiyar. Şüşter, şun melankoliya sülen dinleyicinin kalbına təsirli yiz kaldırıyar. Humayun olsa, hat ağrat, oylanışıklı ve mertebeli bir atmosfera dürüdüyar. Türkistan geografik genişliğine uzananımızda olsa, şeşmi makam dəbine duş

0: Kıtaların doğamında kemale gelen ağıt ulu medeni mirastır. Buzruk, Rat, Navo, Dugah, Segah ve Rak. Bunların her biri dürlü ovad yolları ve beyan ediş görünüşleri arkali adam tetinin, sadın ve şıgretin birleşen genişini dürüdüyar. Bu yerde ünsümüz çekken mekum mırlat var. Dürlü geografik genişliklerde bir mengdeş ya da mengdeş makam atlarının duş gelmeği Saat medeniyetlerinin tarihin doğamına biri birilen katnaşta bulunduğunu görküden mühüm iyilerin birdir. Ama bu atların her sebette doğulu bir mündeş saat kuruluşuna ya da şolur duyga iyidiğine fikir etmeli derleriz. Tiyave her bir geografik genişlik özüne gelen ovadi, öz medeni dili arkali tiyadan düşünürüptür ve öz oluştu görünüşte östürülüptür. Belki de bir mukamın hakiki maniyeti onu düşündüren sözlerimizde derle, dinlen pursudumuzda içimizde kalırıyan tesiri nedir? Kavir ovazlar adamı dımdırıyar, kavirleri oylanırıyar, kavirler olsa yüzümüzde özümüz hem duyman yılgırış görüdüyar, kavirler olsa tiyan düşündürüp bilmeyen bir hatırata değiyar. Asırların doğamına kompozitorlar, uzunlar, bağışlar, şol bir setlerin taşında dürlü hekayları gurrun veriptirler. Her bir nesil şol ovadlara öz duygusunu koşuptur. Şonun için makamlar dine geçmişten kalan saat miras değil, eğitim şun hem adamla gepleşmeğini devam ettiren canlı beyan ediş görünüştür. Bir ovad tamamlanana aslında hem mevat kuturmayar. Sonku nota huvada itip bariyarka, dinleyicinin içinde başka bir saat başlanıyor. Belki de saatin bir kalırıyan en kımmatlı soğuğu dükem şudur. Aydıp olmayan dağdayı duydurmak ve adamın öz içindeki sesi kevat asla karışmadık pursudunu tereden eştirmek.
1: Türk dünyasının medeni mirası.

İllişir, Cahan Keşçe'nin Hıyalı adlı gepleşimimizin ilkinci bölümünün yalkımlı salam. Şehir durmuşunun bulum bucurluğunun ve qoq kalmağının yolu koymak için en cemavat sarp edin ve zähmet çeken iş durmuşumuzun, yani durmuşumuzun adeti akmına qıytkaça hareketimi vermek isten mahalımız ilk bilen akla gelen zat başka bir yere gitmek bolyar. Bu gitmeyi hıyal edin başka bir yer, bize tazelenmek, arkayınlaşmak ve durmuşu seyirin yerimizden hasken güyüşü başlamak için zirur olan azadlık meskenini vermeni istiyoruz. Hüt şu tüyaptan hem şu gepleşin çeğine barıp gözcek yurtlarımızda siyahatçılık uğurlarının daşınına kalın, henüz köp ürünülmedik yerlere siyahat ederiz. İlkinci durulgamız olsa komşumuz İran bolur. İran'ın teritoriyasına yetişek siyahatımız asırlar boyu bu sebepte öz yerini kaldıran Türk medeniyetinin təsirine sığın ederiz. Selçuklardan Sefevilere, İlhanlardan Qacar devletlerine şenli uzap giden bu bay mirat hazırki dövrde hem öz canını qorap saklayar. Siyahatımıza demalık gunmatlardan Tövriz şekerinden başlarız. Tövriz'in kadimi köçelerini gezilinç edininde her bir elinde Türk tarihinin izlerini görmek mümkün. Bu acayip şehir hazırım İran Azerbaycan'ın yüreği hazaplanıyor. Şehrin merkezindeki yapık bazar UNESCO'nun bütün

dünýä miras sanawyna bar bolan ägirt uly gurulyşdyr. Türk ıslam binagaçylygynyň iň owudan nuskalarynyň biri bolan bu wagtlarda töwdegäleriň türkçe sesleri ýaňlanýar. Töwrizden soň ugrumyz Urmiýa şäherine dowam edýär. Urmiýa şäherine baranymyzda türk we paras däpleriniň nähili eriş argaç bolanyny görmek mümkin. Yerli türk folklorina aýratyn orna ýa bolan Urmiýa köli duz kristallar bilen örtülen kenarlar bilen gözel bir görnüşe emele getiriyar. Şäheriň merkezindäki Urmiýa baglaryna türkçe gepleşen söwdegärler we senesler bilen gurungdaş bolup yerli medeniýeti ýakynyň öwrenmäge mümkinçilik alýarys. Denjan şäherine ýetip bir ilhany döwründen galan ajaýyp Sultaniýa aramaky garşalýar. Dünýäniň iň uly kerpiç gümmetlerinin birine iyi olan bu kuruluş Mongol Türk arkitekturasının kemil bir nuskosudur. Rahtuş Hane müzeyine Sivit'in Türk halklarının günlük durmuşuna ve dep desturuna değişi bay kolleksiya sergileniyar. İnniki durulgamız İran'ın demagalarındaki Erdebil şehri. Bu yer Sefevi devletinin ruhu merkezi hükmünde ayetin ehmiyeti iyidir. Şeyh Sefi Aramiyahi dine binagaçilik tadinnel hat sunuotu ve Çini taydan hem Türk sunuotunun mökum ayratinliklarını görkediyar. Aramiyahin kitabhanati bir vaqtta dünyanın en bay el yazma kolleksiyalarının birine yer iyiçilik ediptir. Gün ortada yerleşen Isbahan şehrine baranmızda Türk ıssam arkitekturasının en acayip nüskolarına qabat geliyar. Seljuklardan qalan Cuma Mecidi Türk ıssam dizayn elementlerinin kemil bir misallar. Sefevi döwründe gurulan Naqşi Jahan meydanynyňky Şeyh Lütfullah Meçidi we Ali Kapı köşki Türkpars arkitektura sahasynyň iň owudan görnüşleriniň biridir. Çekil sütün köşkündäki taryhy sahnalary suratlandyrýan diwar suratlary we köşkün aýdymsal otagynyňky akustik aýatynyklary Türk sanatynyň aýatynyklaryny görkezýär. Şirat şäherine Pars medeniýeti bilen Türk medeniýetiniň öz bolşy sintezine şaýat bolýarys. Kerimhan Zend galaty Türk harby binagaçylygynyň öz bolşy bir misaldyr. Şäheriň meşhur bagdarlaryna Türk halklarynyň we kilimleriniň gadymdan gelen nagyşlary entegem ýaşaýar. Gündogra tarap uzap Maşat şäherine baranymyzda Imam Rıza Aramiýahynyň ruhy atmosferasy bizi garşylaýar. Asırlar boyu Anadolu'dan gelen Türk kazılarının gelin müdümlü yerlerinin biri olan bu mukaddes yer hem arkitektura hem de ruhtaydan çoğur tesir kaldırıyar. Şehirin hal dokulen yerlerine İran'ın meşgur Khorasan hallarınaki Türk nağıslarını yakından görmek mümkün. Siyahatımızın sonku durulgusu Pahdat Tehran şehirdir. Gülistan köşkününe Kazar Khan'ın Türk asıllı miratına kabat geliyarız. Köşkün divarlarınaki Çini suratları ve hat yazgıları Türk İran sunot dehplerinin acayip tadlaşını emile getiriyar. Köşkün müzeyindaki eserler olsa, İran tarihine Türk hükümdarlarının kaldıran çoğur iyidlerini görkediyar. Bu siyahatımızda görün her bir şehrimiz, her bir kuruluş ve kavat gelen her bir adam İran'naki Türk barlarının çoğuluğunu ve baylığını suut ediyar. Türk dili ve medeniyeti İran'ın her bir küncüğünü dine tarihi yadigarlıkları del Eýsem adamlaryň günlük durmuşyna, aýdym sazyna, sunot işlerine we aşganasynyň medeniýetine hem ýaşamaga dowam edýär. Indi bolsa asylar boýy türk we pars däpleriniň birleşme bilen öz orşy bir görnüşe ýa bolan İran aşganasynyň medeniýetine göz aýlalyň. Bu aşgana medeniýetine iksany şoň aşgana medeniýetiniň ketişýän ýerine ýatdan çykmajak taganlara duş gelýär. Yine de ilkinci durulgamız Töwriz şäherdir. Şäheriň meşhur kattet taýýarlajysy Töwriz kattedi düzümünde yumurtka, kakadylan garaly we hoz goşulan ägirt uly kattedi bilen Azerbaýjany türkleriň aşganatynyň esasy tagamdyr. Töwriz baglaryna satylýan pestil we sujuk Anadolu'dan bilinýän taamlarymyzyň İranaky görnüşidir. Ertiglik naharyna sangak çöreginiň üstüne çalynýan gaýmak we bal Van ertigligini yadyna salýar. Urmiýanyň aşganasy köýüň kenarına ýerleşmegi sebäpli aýratyň öz bolşugy edir. Bu ýerde dije dip atlandyrylan taş kebaby, Kars wilayatynyňky taş kattedini yadyna salýar. Yerli bazarlarda satylan bastuk we kakadylan miýweler türk aşganasynyň ýaly şolur ada edir. Erdebirle bitilen tanışýarys.

0: Adrejan asqanatynyň bu meşhur nohutly we gudy etden ahary güýç gabyna bişirilýär we ýürüýte usulan ködür kerem edilýär. Şäheriň meşhur dolma taganlary üzümiň ýaprağından balgar burça çenli tapahtı görünüşlerde bolyar. Ispahana Sefevi asxana medeniyetinin ayrıtınıklarına qabat geliyarız. Çelo kebabı şun kun hem İran'ın hem de Türk asxanatının yüz ögülmesi tağamdır. Ispahana'nın meşhur biryani tağami çörün aratına bişen et hükmünü Türk bidilerinin uzak qarınlaşı yali. Masadın asxanası Horasan sevtinin bay dəb desulunu görkodiyar. Şişlik Yani çiçlik etimolog kitadan Türklerden gelip çıkan kiyapların görünüşlerinin birdir. Bu yerde tayarlanan aşure Edil Anadolu kiyali asır ayının yüz ögülmesi tağımdır. İran'ın her bir tevtinine Palov Ayretin Ehmede eydir. Gunorta Karasan tevtinine mahsus zereç üzümlen tayarlanan palov, sabzi, polo yali görünüşler Türk aşkanatınaki iç palovi yadına salyar. Şafranın ulanmağılın her iki aşkananın kem yüz ögülmesi aýrytynlygdyr. Çay medeniýeti İran we Türk jemgyýetleriniň aýrylmaz jemgyýetçilik däwridir. Belli bir käselerde we stakanlarda küdülenýän çay medeniýetleriniň ikisine de söhbetdeşiň, mehmansöýerliň we günlük durmuşyň aýrylmaz bölegidir. Türk İran aşxana medeniýeti asyrlar boýy eriş argaç bolupdyr. Welin häzirki wagtda köp tagamlaryň gelip çykyşyny anykçylyklar bilen tapawtylmak mümkin däl diýýärli. Bu bay miras Häzirki wagtda hem gorulup saklanýar we iki ýurdun aşgana medeniýetini öz orşy edýär. Eli illeşler jahan keşdäniň hyýalat diýip geçmeşimiň ilkinji bölümini tamamlaýarys.
1: Jahan keşdäniň hyýaly.

Kadirli dinleyiciler, Ankara'dan yayılıma verilen TRT Türkiye'nin Ses Radyosu'nun Türkmen diline koyu verilişinin bugünkü sahnını geçirip utarıyoruz. Koyu verilişimiz 16 metr 17.730 kHz yığılıklardan gıysgı tolkundan www.trt.net.tr salgısından internet arkalı Çanağın ten arkalı Türk Saat 3A'dan 11.990 yığılıklardan vertikal polarizasyadan ugun efirden dikkatinize yetirdik. Yine de efirde duşyancak hoş sağ bolun.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun. Artık ne özgürüz, ne de özgür ömrümüz.

olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: The perfect ending to today's musical pieces, Olsun by Sertab Erener, winner of 2003 Eurovision Song Contest.
1: Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun, bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim, hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен по подјентај. Инџан
0: Кара, Радио Садоје Турција.
12: Да, да Турција ранг радио да.
13: Хосуме Турција и Дајна, Радио Гајана.
14: Getirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
1: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
18: Este es Radyo Voz de Türkiye.
20: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
21: Zboru wa glasot na Türkiye.
22: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
23: It Türkiye Hangya Radyo'ya.

0: The perfect ending to today's musical pieces, Olsun by Sertab Erener, winner of 2003 Eurovision Song Contest.
1: Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim.

0: The perfect ending to today's musical pieces, Olsun by Sertab Erener, winner of 2003 Eurovision Song Contest.
1: Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun, bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim.